Sam, neyi sevdiğim, sabit günah, sabit günah, sabit günah. Ya alıstan o bir, harita bırakacak. Bizi kusam, kusam, bu globi, spi manarada, spi manarada.